Vasiyotu birabdilar dinlece diyor Rabbi ma Mustafa vallahu li muhlikun safi Vasiyotu ma'al muhtar billahi wa adu alayhi salama man bihi tarma lafi